haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odin şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin

0: Şu anda bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altındaki 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir televizyon kanalında 6 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmalarıyla alakalı olarak kendisine hedef alan ve fonda parası olup krizden önce çekti hesabı kapattı. Fona 400 koydu, krizden önce çekti 800 aldı şeklindeki iddialar hakkında sanal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarla şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında araçta bulunan 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Sesini 7 gün 24 saat popüler müzik.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Günlerden Perşembe, bugün haftanın dördüncü gününde yeniden sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi keyifli müzik kulaklarınıza ulaşacak. Herkese keyifli bir gün diliyorum. 7 Ekim bugün. 7 Ekim'in en güzel şarkılarını dinlemek üzere yerlerini alan dinleyicilerimize selamlar.

güne dair en sevilen şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Herkese güzel bir gün dileyelim festivalden bir kez daha. Bu aralar böyle hastalıkların yoğun olduğu günleri hatırlatalım ve özellikle hastalıklara karşı da önlemler alalım. Bir anda yağışlar bastırabiliyor. Yine bazı bölgelerimizde bugün İç Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ederken diğer noktalarda da sisli kapalı bir gün hakim oluyor. Bu arada haberdar olun. Cumartesi günü yurt geneli böyle güneşli bir gün bekliyor. Hatta kıyı bölgelerde Ege'de ve Muğla kıyılarında, Antalya kıyılarında denize de girilebilecek bir hava oluşabilir efendim. Böyle son sezon kapanışları, sarı yaz dediklerine veda etmek isteyenlere hatırlatılır.

her şeyin var. 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe, herkese güzel bir gün diliyoruz bir kez daha. Günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Aksaray'ın Eskili ilçesindeki Tuz Gölü'nde gezen bir grup bembeyaz tuz tabakasının üzerinde hiç beklemedikleri bir hayvanla karşılaştı değerli dinleyenler. Tavşan kulaklı kanguru.

kuru bacaklı ve fare gövdeli bu sevimli canlı sıçrayarak ilerliyormuş ve biraz araştırınca karşındakilerin Türkiye'de nadir görülen Arap tavşanı olduğunu gördüler. Adında da tavşan geçiyor ama bu hayvan aslında bir kemirgen. Böylelikle Tuz Gölü'nde ne olduklarını bilmedikleri bir hayvan çıkıyor. Oradaki kaşiflerin karşısına diyelim, kanguru gibi zıplayan Arap tavşanı.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli bir gün dileyelim. Günün sevilen şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Güne dair keyifli bir müzik örneği daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Festivalde her sonbahara başlangıç dönemlerimizde bunu yaparız böyle. Türkiye'de sonbaharın en güzel manzaraları diye birinci sırada Yedigöller yer alıyor değerli dinleyenler. Bolu'nun doğal cennetlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı adını 7 ayrı gölünden alıyor. Heyelan Set göllerinin bir arada bulunduğu bu bölge özellikle sonbaharda tam bir görsel şölen sunuyor diyebiliriz. Keyifli örnekleri bırakmaya devam edeceğiz sonbahara dair. Öncesinde kısa bir müzik molamız var.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Festivalde sonbaharın keyifli Türkiye rotalarından bahsediyorduk. Şimdi de Abant Gölü'ndeyiz. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yer alan Abant Gölü yaklaşık 1350 metrekare rakamıyla doğa severlerin vazgeçilmez adreslerinden biri. Her mevsim farklı güzelliklere bürünen göl sonbaharda çevresindeki ormanların kızıl, sarı ve turuncu tonlara boyanmasıyla tam anlamıyla görsel bir şölen sunuyor.

8 Ekim 2026'dan herkese selamlar. Festivalde en güzel sonbahar rotalarını konuşuyoruz. Sırada Megakent İstanbul'dan muhteşem bir kaçış noktası var. Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'ndan bahsediyoruz. Yine büyük şehirlerimizden İzmir'de de yine muhteşem kaçış rotalarından biridir. Hafta sonu için sonbaharda ziyaret edilesi yerlerden Karagöl'de Türkiye'de ziyaret edilesi yerler listesinde yerini almış. Sonbahara dair İzmir'in Bozdağlar eteklerinde saklı bir güzellik olan Karagöl, şehir merkezine sadece bir saatlik mesafede bulunuyor.

Günün en güzel örnekleri kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en güzel sonbahar rotalarından bahsediyorduk. Isparta İğirde'de listede yerini alıyor. Göller yöresinin incisi diyebiliriz İğirdiler için. Sonbaharda etrafındaki dağların renk değiştirmesiyle adeta

Festivalde Türkiye'deki en güzel sonbahar rotalarından bahsediyoruz. Zina'da Longoz Ormanları da çok güzel bir adres Kırklareli'nde. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bulunan Zina'da Longoz Ormanları Avrupa ölçeğinde doğal özelliklerini koruyan nadir subasar orman alanlarından birisi. Longoz Ormanları sulak alanlar ve kıyı kumullarının bir arada bulunduğu bu özel ekosistem sonbaharda farklı renkleri aynı manzarada buluşturuyor.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan keyifli müziği bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın son gününde buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

az sonra göndereceğim. Eşref Tek, Kimsenin Elini Öpmem çalışması. Gogo'dan özellikle. Emre Kıvanca. Gökhan Özpolat'tan. Gogo'dan Emre Kıvanca özellikle geliyor. Çok seviyormuş Emre Kıvanç. Gogo'nun armağanı olarak gelecek. Aç radyonun sesini.

0: Ahobça, soğutacağını çıkamazsın.
1: Eşref Tanç, bu halimde kimsenin elini öpmedi. Öpmedi. Şerefsiz yaşamaktansa şerefimle ölürüm.
2: Gogo'nun Emre Kıvanç'a özellikle armağanı Eşref Tek kimsenin elini öpmeyecek. Yine bu çalışmalar Gökhan Özpolat'tan Rıza Bahşi'den Hasan Ali Kılıç'a selamlarıyla birlikte Osman Yükselen, Alperen Çelikkan, Mert Güleli'ye doğum günü olarak, doğum günü armağanı olarak geliyor. Mert Güleli, Osman Yükselen, Alperen Çelikkan, Rıza Bahşi ve Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo ad gününüzü tebrik ediyor değerli kardeşlerim. Gogo, Rıza kardeşi başta olmak üzere Mehmet Çağrı Yılmaz, Caner Altınışık, Çağrı Kerpiç, Özkan Yılmaz, Abdullah Kızmaz, Mert Güleli, Ahmet Bulut, Emre Kıvanç, Koray Arslan, Eren Davut Çakmaz, Muhammed Kaya, Ahmet Ayçiçek, Hasan Ali Kılıç, Enes Mahir Çelebi ve Alperen Çelikkan'a da bu güzel çalışmayı armağan etti selamlarıyla birlikte.

0: Beyler gönlünüz olsun diye başını bir daha dinlettiriyorum.
1: Sonradan canı çıkamazsın. Eşref tek bu alemde kimsenin elini öpmedi. Öpmeyecek. Şerefsizce yaşamaktansa şerefimle ölürüm.
0: Evet, şeref her şeydir. Selam olsun Rıza Bahşi, Gökhan Özpolat, namı diğer Gogo ve arkadaşlarına. Devam ediyoruz kaldığımız yerden hızlı bir şekilde. İyi akşamlar herkese, ben Kurtan Özdemir. Can kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, canlarım için Tülay Macran'dan Ahu Figan şarkısını istiyorum. Dostlarım Egzozcu İsmail, Ercan Boğcu, Erdem Paytar, Erdal Boğcu, Urfalı Reşo, Furkan Sayın, Şahin Dursun, Enes Aydın, Sefa Melih, Mikail Yige, armağan olsun Murat abiye de çok selam olsun demiş. Kurtan Özdemir'in dostlarına, kardeşlerine. Tülay Macran söylüyor Ahu Figan.
2: Ahu Figan dilber senine.
0: Kurtan gözlerinden öperim. Egzoz İsmail, Ercan Boğcu, Erdem Paytar, Erdal Boğcu, Urfalı Reşo, Furkan Sayın, Şahin Dursun, Enes Aydın, Sefa Melih, Mikail Yige. İki defa atmış Kurtan Özdemir mesajı. Arkadaşlarına, dostlarına, ismini sayamadıklarına çok çok selamlarıyla armağan olsun bu güzel çalışma Kurtan Özdemir'den.

Süleyman Şahin'e Gökhan Bağır'dan Yarın adı hasretmiş armağan olsun. Bu şarkı, yani bir şarkı çalıyor şimdi. İçinde senden kalan bir cümle gibi. Her nota biraz daha dokunuyor içime. Her söz biraz daha büyütüyor özlemi. Uzaklık ne kadar uzun olursa olsun, kalbin beklediği yer hep aynı kalıyor. Bu şarkı sana kavuşmayı bekleyen yüreğimden gelsin Süleyman Şahin. İki gözünden Süleyman Şahin'e Yarın adı hasretmiş armağan olarak geldi. Bu şarkı sana kavuşmayı bekleyen yüreğimden gelsin dedi iki gözü Süleyman Şahin'e. Yarın adı hasretmiş Gökhan Bağır söylüyor.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çilemiş, yarın adı kadermiş, ben anlamadım.

0: Oy gülüm, sebebim sen. Duvarlarla konuşan ben. Oy gülüm, kaderim sen. Kederlerde boğulan ben. İki gözüm, sen beni gamsız mı sandın? Her derde çare mi sandın? Bilmem, sen beni ne sandın? İki gözüm, gam götürür, susar mı sandın?
1: Yaş oldum gözlerden imansız. Her gün ben düştüm.
0: Bu şarkı sana kavuşmayı bekleyen çok gamlı yüreğimden armağan olsun iki gözüm.
1: Yarın adı kedermiş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş. Yarın adı bir of demekmiş, ben anladım.
2: Of, eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni vilarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

0: Neymiş? Ben anladım.
1: Sükutun çığlık olduğu geceler vardı eskiden, ansızın gelen sürprizler vardı eskiden. Oysa ki bugün bir yığın çözüm bekleyen sorulara susup sükutu hayaller var. Nerede bir çocuk görsem iki gözüm köşe başında bekleyen, öyle ağlamaklı, öyle sessiz ve gözyaşlarını kol yerine silen çocukluğum dikilir karşıma. Çocukluğum siyah bir perde gibi iner gözlerime. Çocukluğum dikilir karşıma, herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde, öylesine unutulmuş uzak bir şehir gibi. Ah, hüzün şehri duygularımın öznesi, çocukluğum, iki gözüm. İki gözüm zorlu yollardayım. Bilirsin güneşin karanlık bir yanı vardır. Sevdanın sağır bir iniltisi, yüreğin buruk bir tadı vardır. Bilirsin iki gözüm. Yalın ayak sokaklarda sen diye gezmekteyim iki gözüm. Süleyman Şahin'e Ecem Erkek'ten al beni armağan olsun dedi. İki gözü özlemek ne zor şeymiş. İnsanın içi susarken kalbin durmadan seni çağırması. Günler geçiyor ama yokluğun geçmiyor. Her gece biraz daha büyüyor içimde sana olan özlem. Söylemek isteyip de sustuğum, sarılmak isteyip de uzanamadığım ne varsa ağda bu şarkının içine bıraktım. Belki duyarsın, belki hissedersin. Çünkü ben hala seni hiç eksilmeden her gün çok özlüyorum. İki gözüne, Süleyman Şahin'e, Ecem Erkek'ten al beni armağan olarak geldi.

İbrahim Enes Karakaya'dan Aslan Can dostlarına gelsin. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun. Ziya Üstün, Murat Turan, Onur Tüzün. Murat'ım kalbimiz bir can kardeşim. Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var Arman olarak geldi. İbrahim Enes Karakaya'dan Aslan Can dostlarına geldi bu güzel çalışma. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, seviliyorsunuz, Allah'a emanet olun mesajıyla. Ziya Üstün, Murat Turan, Onur Tüzün. Murat'ım kalbimiz bir can kardeşim. Hazal Yıldız'dan ihtiyacım var, armağan olsun dedi dostlarına İbrahim Enes Karakaya.

Semih Sağlam kardeşim mesajı. Semih Sağlam ve annesinden Alperen Sağlam'a selam olsun. Seni çok özledik Aslan abim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Yiğit Erdi Yiğit Erdiren, Hekim Aydın, Gürkan Yıldız, Volkan Bozkuş'a selam olsun. Gülsüm Yıldız, kurban olduğum eşim Gürkan Yıldız, özlemle hasretle seni bekliyorum, sabırlı ol, ömrüm sayılı günler kaldı, aslan kafese yakışmaz, elbet bir gün o güneş bize de doğacak dedi. Gülsüm Yıldız kardeşimizin mesajı da böyleydi. Mat abi selam.

Aleyküm, ben Melih Aytaşkın ve aleyküm selam Melih. Sıradaki eserler öncelikle Aslan abim, en büyük dayanağım Mevlüt Aytaşkın'a. Ondan farkı olmayan abilerim Abdullah Erdem, Fatih Altınok, Ercan Çamoğlu, Ünal Layık ve can dostlarım Aslan kardeşlerim İsmet Can Türkmen, Nihat Tilek, İbrahim Şahin, Mert Osman Aytaşkın, Çağrı Çilek, Osman Aslan, Atmaca Şahin Demir, Ozan Demir, Dergah Kırsakal,

Zeki Şahin, Furkan Doğruer, Yusuf Küçük, Samet Can Bozkuş ve aslan dostum Kadir Koç'a gelsin mesajı geldi. Melih Aytaşkın'dan. Yine selamünaleyküm, ben Fatih Altınok. Sıradaki eserler Yılmaz Altınok, Özgür Altınok, Mustafa Kaçar, Yusuf Küçük, Arda Aydoğdu, Cemre Görür, Melih Aytaşkın, Yaşar Şahin, Suat Algan, Oğuzhan Koyun, Sipan Aydın, Salih Uygun, Fatih Adıgüzel, Efe Açıkgöz, Ali Ergün, Serdar Kıran, İlkay Kılıç, Ulaş Bağış, Gökhan Bağış, Vehbi Güntaş, Samet Emin Bora, Fatih Altınok'tan tüm dostlarına selam olsun. Ve yine Fatih Altınok'tan Murat İnce ve ekibine de selam olsun. Ve aleyküm selam Fatih Altınok. Muhammed Özmen'in eşi. Oralar almış seni, hasret almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Ben senden razıyım, Rabbim de senden razı olsun. O hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, dokunmaya kıyamadığım sakallarından, o merhametli güzel kalbinden çok çok öpüyorum. Sabırla beklediğim en güzel duamsın. Elbet bir gün nefesim mesajı geldi Muhammed Özmen'in eşinden. Fatma'dan sevgilim MÇ'ye seni seviyorum sizdeyim mesajı var. Dünyanın en mutlu. Mutlu kişisi benim demek istedin herhalde Fatma. Dünyanın en mutlu kişisi benim. Çünkü başımı yasladığım omzum sensin. O yüzden seni sevmeyip ne yapacağım? Seni sevmeyip ne yapacağım be adam? İyi ki varsın. Bana yaşa der gibi gülen senin yüzün diyor. Fatma'dan sevgilisi MÇ'ye seni seviyorum sizdeyim mesajı var. Eylem Çakır'dan kurban olduğum MÇ'ye yanınızdayız. Sakın unutma, sen benim yıldız kayarken tuttuğum dilek değil, ezan okunurken ettiğim duamsın iki gözüm. Dik dur ki biz de dik duralım. Herkese selam, sana hasret dedi Eylem Çakır kurban olduğu MÇ'ye, böyle seslendi. Semih Sağlam, Semih Sağlam'dan Alperen Sağlam, Yiğit Erdiren, Hekim Aydın, Volkan Bozkuş, Gürkan Yıldız ağabeylerime selam olsun. Sıradaki şarkı Armağan olsun dedi. Semih, ikinci sıradan şarkı isteği kısmından isteğini yazarsan abim mesajınla birlikte okurum, bilgin olsun. Rojin Erzincan için istiyor. Bir Erzincan'ı bir kontrol edeyim.

Rojin Harman Erzincan'da olan ağabeyim Velat Harman'a, Velat Harman'a unutma sen orada olsan da kalbimizdesin, güzel günlerde kucaklaşmak dileğiyle kardeşin Serhat. Kardeşi Serhat'tan Erzincan'da olan ağabeyi Velat Harman'a unutma sen orada olsan da kalbimizdesin, güzel günlerde kucaklaşmak dileğiyle kardeşin Serhat. Rojin Harman panelinden gelen mesaj böyleydi. Gözde Yıldırım demiş ki, ya Rabbi bu duayı gönülden amin diyen, ya Rabbi bu duaya gönülden amin diyen Özlem Demirci'nin, Nurdan Parlağan ve amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını dergahında kabul eyle. Ya Rabbi onların gücünün yetmediği yerde sen güç ver, ellerinin yetişmediği yere sen yetiş, açamadıkları kapıları sen aç, çözemedikleri düğümleri sen çöz. Gözyaşlarını rahmetinle, gözyaşlarını rahmetinle sil, kalplerindeki ağırlığı kaldır. Yusuf'u kuyudan, Yunus'u karanlıktan, Musa'yı denizden, Musa'yı denizin ortasından kurtaran Rabbim, Özlem Demirci ve Nurdan Parlağa da hiç ummadık bir anda ferahlık, kurtuluş ve güzel haberler nasip eyle. Kim darda kalmışsa, kim sessizce bir dua bekliyorsa, kim geceleri gözyaşlarıyla Rabbine sığınıyorsa bu duanın bereketini onların da gönüllerine ulaştır. Amin. Gözde Yıldırım'ın mesajı da böyleydi. Sena Nur ne demiş? Canım ablam Özlem'e ve arkadaşım Nurdan Parlak'a kucak dolusu selam ve sevgiler. Canım ablam biz de radyo başındayız seninle.

Aynı şarkıları dinlerken sanki yan yanayız. Kardeşlerin seni çok seviyor. Dünyalar güzeli ablam. Bu mesajı dinlerken kendini bize sımsıkı sarılmış gibi hisset. Seni çok özledik canım ablam. Sena Nur, canı ablası Özlem'e ve arkadaşı Nur'dan Parla'ya kucak dolu selamlarını gönderdi. Muzaffer Çiçek'in mesajı ve aleykümselam Muzaffer Çiçek. Öncelikle kardeşlerim, dostlarım, can dostum Mete Çakman doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Muhammed Ali Polat, Fatih Kara, Hasan Hüseyin Yılmaz, Yusuf, Yunus Sümbül kardeşler, Sarp Doğan, Ferhat Altunsaray, Eray Çetin, Bedirhan Akşor, İbrahim Şahin, Alperen Aslan, Rıtkı Işık, Arda Daşlan'a selamlarımı yolluyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere. Muzaffer Çiçek'ten de böyle bir mesaj geldi. Şimdi

Başlıyoruz bakalım. Hasan Ali Kılıç perdeyi şöyle bir araladı. Kardeşim Mete Çakmak'ın doğum gününü tebrik ediyorum. Mete Çakmak'ın doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara en kısa zamanda yanımızda görmek dileğiyle tüm can dostlarıma da selam olsun dedi. Hasan Ali Kılıç, Mete Çakmak kardeşin ad gününü tebrik etti. Dost sen mi geldin şarkısında daha birinci sıra bu sıra armağan etti. Daha var. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar Hasan Ali Kılıç'tan şarkılar armağan edeceğiz Mete Çakmak kardeşime.

Halil Temur namı diğer halo. Halil Temur namı diğer halo. Mete Çakmak kardeşinin ad gününü tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlara diyor. Perdeyi o da yavaşça araladı. Pirlere niyaz ederiz. Biliyorsunuz bu muhteşem yüzyıl dizi müzikleri muhteşemdi.

bu şarkıya armağan ediyor. Halil Temur Namıdiğer Halo. Kardeşi Mete Çakmağ'a doğum günü hediyesi olarak, daha bitmedi. Gece ilerleyen saatlere kadar belki geceyi uzatacağız, Allah bilir. Bugün Mete Çakmağ'ı anmaya devam ediyoruz. Ve Halil Temur, ayrıca Veysel Subaşı, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Arjun Küpeli, Eray Çetin, Yasin Yağız, Mamiş Polat, Burak Bilgin'e de bu güzel çalışmaları armağan ediyor. Halil Temur'un isteği, Namıdiğer Halon'un isteği yayında efendim. Mete Çakmak, ad günün kutu olsun. Ölürüz.

0: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Hız kesmiyoruz. Memeşe'den gelen istek. Kaan Çelikbaş, Bozo Enes, Tolga Sarıoğlu, Eyüp Ünal, Tevfik Koç ve derdin tasanın bozamadığı, aksine güzelleştirdiği tüm ağabeylerime gelsin Özcan Deniz Aslan gibi. Memeşe'den geliyor. Kaan Çelikbaş, Bozo Enes, Tolga Sarıoğlu, Eyüp Ünal, Tevfik Koç ve derdin tasanın bozamadığı, aksine güzelleştirdiği tüm ağabeylere Özcan Deniz Aslan gibi.

0: Özcan, seyirciler seni bekliyor.
1: Ben de.
2: Geliyor.
3: Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Emre Kapucu ve Görkem Dalsüren. Sıradaki tüm güzel eserler, başta Can Ağlarım, Bayram Acay ve Arif Küreş, kardeşim Baki Can, yoldaşım Fatih Eren Koçak, Musa Can Öcal, Berat Çelikkol, Mert Uludağ, Umut Can Güçlü, Samet Efe Doğan, Mehmet Çatak, İsmail Utucu, Gökhan Dinsoy, Halil Aydoğan ve bizi tanıyan tüm dostlara armağan olsun. Biz hayatı hesap ederek yaşamıyoruz. Gittiği yere kadar gider, düştüğümüz yerde biter. Cana minnet var, kula minnet yok dedi Emre Kapucu ve Görkem Dalsüren. Dostlarına sıradaki güzel şarkıları da armağan ettiler. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Doğukan Kılıçkıran'dan mesaj geldi arkadaşlar. Hayat cesurları sever sevgili kardeşimden. Güzel de bir istekte bulunmuş. Geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Daha da istekleri olacak tahmin ediyorum gecenin ilerleyen dakikalarına kadar. Gelsin bakalım isteği Doğukan Kılıçkıran kardeşimin. En başta can dostum, abilerin ağabeyi Başkan İbrahim Şahin, aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğday Kaleli, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurcan Göksoğlu, Alican Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Bedirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun. Güzel günlerden selam olsun. Mahsun Kırmızıgül'den Kekom armağan olsun dedi. Doğukan Kılıçkıran isteği dostlarına geldi bile.

Sevgili Doğukan Kılıçkıran kardeşimizin isteği yayında. Mahsun Kırmızıgül Kekom. Başta İbrahim Şahin ağabeyine ve dostlarına, kardeşlerine geldi bu güzel çalışma.

Efendim hız kesmiyoruz. Selamünaleyküm. Ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever ve aleyküm selam. En başta can dostum abilerin abiyi İbrahim Şahin, aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, can dostum Özcan Sümbül, can Sümbül, aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurican Göksüoğlu, Alican Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Belirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun. Bizim yarınımızla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Ne ekerse herkes onu biçer diyor Doğukan Kılıçkıran. Fatih Kısaparmak keke eyvada armağan ediyor. Doğukan Kılıçkıran isteği yayında.

erken gazel döktü ömrüm balları. Yapraklar üstünde gözyaşları var, meril kekli. Kek

Geçtim yalan oldu, tek dostummuş kırık sazım. Geri kekliğim, bir çektim. Geri kekliğim, bir çektim.

Garip kekliğim nedir çektiğim, beri kekliğim nedir çektiğim, beri kekliğim. Efendim devam ediyoruz. Halil Temur, Namıriyer, Halo. Mete Çakmak kardeşin ad gününü bütün kalbiyle tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlara, nice güzel günlerde hep beraber. Rabbim ömrüne sağlıkla bereket versin can kardeşim dedi Mete Çakmak'a. Mustafa Yavuz'dan da Desene adlı çalışmayı armağan olarak gönderdi. Halil Temur, Namıdiğer Halo'dan Mete Çakmak'a armağan oldu.

Hasan Ali Kılıç'ın yüreğinden kardeşi Mete Çakmağ armağan olarak geliyor. Haydar Haydar. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara en kısa zamanda yanımızda görmek dileğiyle tüm can dostlarıma selamlarımı iletiyorum dedi Hasan Ali Kılıç. Mete Çakmak başta olmak üzere bütün kardeşlerine bu güzel şarkıyı armağan ediyor. Daha perde kapanmadı, haberiniz olsun. Lütfen Mete Çakmak ve arkadaşları radyo başından ayrılmasınlar. Mete Çakmak ad günün kutlu olsun.

0: Uzun ince yol devam ediyor.
1: Efendim hiç hız kesmiyoruz. Sarı İbo demiş ki selamünaleyküm. İyi akşamlar Murat abi ve aleykümselam. Sarı İbo'nun mesajı şöyle. Sıradaki tüm parçalar ağabeylerim, kardeşlerim ve tüm dostlarıma gelsin. İlyas Kuzey, Hüseyin Aydın, Ahmet Güngör, Erdal İşçüzer, Yusuf Durdu, Orhan Can Altun, Kemal Can Sağlam, Mert Çakıray, Emre Erdoğan, Yusuf Öcal. Başımızda bir kara bulut, içimizde vardır bir umut. Öyle bir sabredin ki sıkıntıya karşı kuşlar da taşlar da habersiz olsun. Sabrından her gün daha güzel günlere yaklaştığımız bir gündür Allah'ın mülkünde. Allah'ın kanunları geçer. Güzel günlerde görüşmek üzere. Elbet bir gün dostlarım, dostlarıma selam olsun dedi Sarı İbo kardeşimiz. Mina Aras Mersin'den selamlar. Niğde'deki mazlum Orhan'a. Bir gülümsememe bazen bin kelimenin yükünü taşır. Niğde'deki mazlum Orhan'a Mersin'den Mina Aras'tan selam geldi. Bir gülümsememe bazen bin kelimenin yükün, bir gülümseme bazen bin kelimenin yükünü taşır. Her şeyle savaşabilirim ama seni özlemeye yeniliyorum. Gözlerim yolları değil seni bekliyor. Allah sevmeyi nasip etti ki etti. Lakin seni bana nasip etmedi. İyi geceler kurban olduğum, iyi uykular, seni çok seviyorum. En güzel yarınlarımıza dedi Mina Aras mazlum Orhan'a. Niğde'ye selamlarını gönderdi. Ta Mersin'den. Cansu Köse, Berkay Yedi kardeşim. Kardeşe selam. Cansu Köse, Berkay Yedi kardeşe selam. Aşkım birazdan doğum günün. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdum bir tanem. Dileklerinde bana da yer vermeyi unutma. Yarın yaşamlayız. Haberin olsun dedi Cansu Köse. Berkay Yedi kardeşin ad gününü şimdiden tebrik etti. Biz de tebrik ediyoruz. Özel biri bu gece sıradaki tüm şarkılar Mehmet Akyüz için gelsin. Özleniyorsun Mehmet Akyüz. Özel birinden adını yazmamış. Melisa Öztürk Mersin'den selamlar. Niğde'deki Hasan Öztürk'e dilerim ki adın adımla bir dünyanın nüfus kayıtlarında değil ahiretin saadet defterlerinde de yan yana yazılsın. Adımların adımlarımın yanında, ömrün ömrümün gölgesinde olsun. İyi geceler kurban olduğum, seni çok seven Gül'ün dedi Melisa Öztürk. Mersin'den Niğde'deki Hasan Öztürk'e çok güzel bir mesaj göndermiş. Dilerim ki adın adımla bir dünyanın nüfus kayıtlarında değil ahiretin saadet defterlerinde de yan yana yazılsın. Adımların adımlarımın yanında ömrün ömrümün gölgesinde olsun. İyi geceler kurban olduğum, seni çok seven Gül'ün dedi. Çok güzel bir mesajdı. Bekletmiyorum, çok hızlı çalışıyoruz yine bu gece. Ertuğrul Polat, Şerif Kayran düeti. Olmadı olur ettim Sibel Reis'ten. Selamünaleyküm canım oğullarım. Baran Ocaklı, Şinasi Boran, Fantom, Arda Miraç Tengilim oğluna. Ertuğrul Polat'tan olmaz olur ettim armağan olsun. Canım oğullarım Baran Ocaklı, Şinasi Boran, Fantom, Arda Miraç Tengilim oğluna. Ertuğrul Polat'tan olmaz olur ettim şarkısını istiyorum. Sibel Reis'ten geldi.

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Hasan Ali Kılıç'ın yüreğinden kardeşi Mete Çakma, Dodan Yetiş Ya Hızır, doğum günü armağan olarak geliyor. Doğum günün kutlu olsun sevgili kardeşim. Nice mutlu yıllara en kısa zamanda yanımıza görmek dileklerimle ve bütün can dostlarıma selamlarımı iletiyorum dedi Hasan Ali Kılıç. Dodan Yetiş Ya Hızır Hasan. Hasan Ali Kılıç'tan.
2: Ya hızır, ya hızır, ya hızır, ya hızır, yetiş ya hızır. Ya hızır, ya hızır.
1: Hasan Ali Kılıç kardeşimden Mete Çakma'ya armağan oldu bu güzel çalışma.

0: çıksın. Ben bu yokuşu yapardım galiba.
1: Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever ve aleykümselam. Doğukan'ın isteği en başta can dostum, abilerin abisi İbrahim Şahin, aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, can dostum Özcan Sümbül, Can Sümbül, aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurcan Göksüoğlu, Ali Can Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Bedirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun dedi Doğukan Kılıçkıran. Hülya Evrensel'den Yorgunum adlı bu akustik çalışmayı dostlarına armağan etti. Ne ekerseniz onu biçersiniz diyor Doğukan Kılıçkıran. Bizim dünümüzle de ilgili bir sıkıntımız yok diyor Doğukan Kılıçkıran.

0: Doğukan Kılıçkıran'dan bir istek daha geldi. Namı diğer hayat cesurları sever kardeşim ve aleyküm selam. En başta can dostum, ağabeylerin ağabeyi baş İbrahim Şahin. Aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, can dostum Özcan Sümbül, can Sümbül aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğrağan Kaleli, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurican Göksoğlu, Alican Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Bedirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun.
1: Şu yıllarım çektiğimi.
0: Selamlarımla birlikte dostlarıma, kardeşlerime, ağabeylerime Hülya Evrensel'den Düşmanlar Pusula Armağan Olsun dedi Doğukan Kılıçkıran kardeşim. Ne ekerseniz onu biçersiniz diyor. Bizim dünümüz belli, yolumuz belli diyor Doğukan Kılıçkıran.

Halil Temur'dan, namı diğer Halo'dan, Aslan Ağabey'i, yoldaşı Mete Çakma armağan olarak geliyor. Eyüphan üzerime üşüştüler. Halil Temur'dan, namı diğer Halo'dan, Aslan Ağabey'i, yoldaşı Mete Çakma armağan olarak geliyor. Üzerime üşüştüler. Keza Halil Temur, Mete Çakman ad gününü kutluyor. Nice sağlıklı yaşlara ailesiyle birlikte hep beraber diyor. Mete Çakmak, doğum günün kutlu olsun kardeşim.

Tyson, Ebru Gündeş, Yılmaz Erdoğan, Gitme Bir Adım Öteye Gülüm, Özlem Demirci'ye Bitmedi Bitmez Bu Sevdam mesajıyla birlikte Tyson'dan Ebru Gündeş, Yılmaz Erdoğan düeti geldi. Gitme Bir Adım Öteye Gülüm, Özlem Demirci'ye Bitmedi Bitmez Bu Sevdam diyor Tyson. Özlem Demirci'ye geldi bu güzel çalışmada. Bitmedi Bitmez Bu Sevdam dedi Tyson. Ebru Gündeş,

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever. Ve aleykümselam Doğukan. En başta can dostum abilerin abisi İbrahim Şahin, aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, can dostum Özcan Sümbül, can Sümbül, aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Burhan Kaleli, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurcan Göksuoğlu, Alican Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Bedirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun. Bizim dünle ilgili bir problemimiz yok.

ne ekerseniz onu biçersiniz diyor Doğukan Kılıçkıran ve bu şarkıyı dostlarına, kardeşlerine armağan etti. Doğukan Kılıçkıran hayat cesurları sever. Uğur Karakuş acıları yaşayınca anladım.

Selamünaleyküm. Ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever. Ve aleyküm selam Doğukan'ım. En başta can dostum. Abilerin ağabeyi İbrahim Şahin, aslan kardeşim Batıkan Kılıçkıran, can dostum Özcan Sümbül, can Sümbül, aslan ağabeyim Ferhat Kılıç, kardeşim.

eşim, kardeşlerim Berşan Tunçel, Atacan Sarıkaya, Kenan Başıbütün, Süleyman Şahin, Umut Gürcan, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğrahan Kaleri, Emir Bulut, Berk Bulut, Abdullah Yıldız, Hakan Doğan, Nurcan Göksoğlu, Alican Çavuş, canım kardeşim Köksal Uludağlı, Bedirhan Aymergen, Gökhan Ukan ve şerefli tüm dostlara armağan olsun. Mustafa Yavuz benim halkım armağan olsun dedi Doğukan Kılıçkıran. Ve bizim dünümüzle ilgili bir problemimiz yok. Ne ekerseniz onu biçersiniz diyor Doğukan Kılıçkıran. Benim halkım.

Efendim devam ediyoruz. Halil Temur, namı diğer Halo. Aslan ağabeyi yoldaşım Mete Çakmağ'ın doğum gününü tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlara diyor. Ve yine Halil Temur, namı diğer Halo. Dostları Veysel Subaşı, Baki Mamak, Erdoğan Kuş, Yunus Sümbül, Boran Çelik, Arjun Küperi, Eray Çetin, Yasin Yağız, Mamış Polat, Burak Bilgin'e bu güzel çalışmayı armağan ediyor. Mustafa Yavuz'dan Erilik Kardeş, Halil Temur'dan geldi, namı diğer Halo'dan, Mete Çakmak kardeşine ve dostlarına armağan olarak Erilik Kardeş.

Mete Çakmak, ad günün kutu olsun değerli kardeş. Radyoyu Mete Çakmak ve arkadaşları özellikle kapatmasınlar. Belki 5-10 dakika yayını uzatacağız. Haberiniz olsun, Mete Çakmak için yoğun istek var. Mete Çakmak ve arkadaşları radyo başından ayrılmasınlar. Kadriye kardeşim, Ankara'da olan ömrüm Furkan Çıtraz, seni çok seviyorum. Hep aklımdasın, iyi ki varsın kurban olduğum. Kafana hiçbir şey takma, kendine dikkat et. Ben iyileştim, iyiyim diyor Kadriye kardeşimiz. Kadir Arslan, Fatih Kara. Fatih Kara ben, canım kardeşim Mete Çakmak'ın doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu güzel günlere kardeşim dedi Kadir Aslan. Mete Çakmak'ın ad gününü tebrik etti. Ve engelle devam ediyorum. Selma Metin'in isteği panelde. Sevgilim Yusuf Emir Saka, Murat Şenpınar engel şarkısını göndermek istiyorum. Canım sevgilim, ne olur güzel günlere olan inancını kaybetme. Önümüzde ne kadar engel olursa olsun, biz birbirimize kavuşacağımız günlere bakalım. Seni çok seviyorum ömrüm dedi Selma Metin. Selma Metin sevgilisi Yusuf Emir Saka, Murat Şenpınar'dan bu şarkıyı engeli armağan etti. Canım sevgilim, ne olur güzel günlere olan inancını kaybetme. Önümüzde ne kadar engel olursa olsun, biz birbirimize kavuşacağımız günlere bakalım. Seni çok seviyorum ömrüm dedi Selma Metin sevgilisi Yusuf Emir Saka.

Mete Çakmak ve arkadaşlar radyoyu kapatmasınlar. Mete Çakmak'a daha 3 tane şarkı çalacağım. Bilgisi olsun Mete Çakmak'ın. Ad gününü bir kere daha tebrik ediyorum. Burak Çınar, Harun Sucu, Murat Çınar, Emre Acar, Çağrı Yaşar, Ramazan Efe Sabuncu'dan Özkan Ağırdaş'a gelsin. Tülay Maciran yıllarımı ver. Burak Çınar kardeşimin isteği yayında. Harun Sucu, Murat Çınar, Emre Acar, Çağrı Yaşar, Ramazan Efe Sabuncu'dan Özkan Ağırdaş'a gelsin. Tülay Maciran yıllarımı ver. Hemen peşine de Mehmet Mertcan Şahin.

Tam elimi attım vallahi billahi şuna bak Tülay Mahir. Yaralarım hazır ne güzel. Tam giriş yapacağım. Mehmet Mertcan Şahin'in isteği. Tülay Mahir'den Yaralarım. Kaan Çelik baştan herkese geliyor. Birazdan 3 şarkı çalacağım. Dediğim gibi Mete Çakmak kardeşime. Mete Çakmak ve arkadaşları radyoyu kapatmasınlar. Mehmetcan Mertcan Şahin'in, Mehmet Mertcan Şahin kardeşimin isteği Tülay Macran'dan Yıllarım Yaralarımı. Of! Kafa durdu arkadaşlar, yemin ederim ya. Mehmet Mertcan Şahin'den Tülay Macran'dan Yaralarım, Kaan Çelik baştan herkese armağan olarak geliyor. Paneldeki ismi Mehmet Mertcan Şahin olarak kayıtlı kardeşimin ama isteği yapan başkası. Tülay Macran'dan Yaralarım, Kaan Çelik baştan herkese armağan olarak geldi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.